0: böyle cırk yanına bir şeyler var. Kim dedi? Hayda bak gözleri alışın dedi.
1: Ben
2: nasıl yaptım durma? Yine nacil
1: edelim mi? Yani ortada anladım.
2: Ya, cüzdan kışkini alasal canım.
3: Kışkini alasal canım. Kışkini alasal canım.
2: Nacil edin mi bu? Sen. Ben basın kırabı oldum.